rüyalarda buluşuruz. Of, bu şarkıyla kavuşuruz.

Bir gün bu kaderimin, bu talihimin canına okuyacağım. Kırıp aşk zincirini söküp kalbimden özgürlüğe koşacağım. Sensizliğe koşacağım.

sen giderim. Anladım ki hala gitmemişsin. Gözlerim

Yeminlerle başlayan, sözlerin de yalanmış. O ardından ağlayan gözlerin, gözlerin de yalanmış. Deli gibi sevmesem, ya sonunu yazardım. Senin yerinde olsam, o taş kalbimi.

Sen miydin bir anda her şeyi bitiren sen miydin? Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin? Hasreti içime mahkum eden sen miydin? Cevapsız sorular.

Burası Tarsus. Plakası 33.5, frekansı 95.5. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.

Saat 4. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir.

0: Saat 5. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar dilerim. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhouse. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Burası Tarsus. Plakası 33.5, frekansı 95.5. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Hastasıyız dede.

0: El alem dinlemese de alem dinliyor.
1: 95.5
0: Delikanlı Radyo.
2: Delikanlı Radyo.

0: Saat 6. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar dilerim. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzda hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha: düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresini isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi, 673 Sokak, numara 15, Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye. Strese gerek yok. Ecrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Ecrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres: 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Ecrin Mobilya montaj ve dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Ecrin Mobilya montaj ve dekorasyon, Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
2: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
3: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
2: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
3: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Boş'un desteği, Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
4: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi, uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi adres: E5 Adana Yolu, Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333. 0505 895 3333. Serkan Otomotiv Boş Kar

0: Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları Yaren FM.com.tr, Tarsus FM.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
4: Tarsus FM 95.5.

0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 63 92. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 63 92. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Hoppa! Loya Davet Evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi, Hal Yolu, Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551 270 44 52 0551 270 44 52 Loya Davet Evi, Eda Muşlu ve Alican Yalçın yönetiminde hizmetinizde. Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et, ister tavuk, bu lezzeti tadın. Amonos dürümde, Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımıza misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos Dürüm Merkez Adres, Şehit Kerim Mahallesi, 3427 Sokak, Eski Kaymakamlık karşısında. Şube, Şehit İshak Mahallesi, Cetvel Yolu üzeri, Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 13 13 ve 0324 613 21 21. Amonos Dürüm Center.
3: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
4: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
3: MMC Kardeşler Fırını adres, Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres, Kasım Ekenler Bulvarı, Güneşli Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres, Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
2: altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21 0533 231 02 21 Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Tarsus FM 95.5.

0: Saat 7. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: TRNet, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNet. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNet'te. TRNet iletişim telefon 0505 908 2309. TRNet Cetvel Köprü ışıklarında. TRNet.
0: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda. Strese gerek yok. Ecrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Ecrin Mobilya, montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon, Engin Selçuk ve Sadullah Tek yönetiminde hizmetinizde. Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7-24 2024 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım, Ford Özel Servisi adres, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024. 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde. Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha. Düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresini isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres, Barbaros Mahallesi, 673 Sokak, numara 15, Merkez Camii yanı. Telefonlar Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi Şelale Yolu Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde. Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam. Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et, ister tavuk, bu lezzeti tadın. Amonos dürümde, Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımızda misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres Şehit Kerim Mahallesi 3427 Sokak Eski Kaymakamlık karşısında. Şube Şehit İshak Mahallesi Cetvel Yolu üzeri Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: Saat 8. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Cafe Bienoa'da her damak tadına uygun bir lezzet var. Üçü bir arada, ikisi bir arada: fındıklı Gold Cafe, klasik kafe, cappuccino, latte, hazır Türk kahvesi ve pratik filtre kahve. Kolay hazırlanış, keyifli içim. Cafe Bienoa. Hazır kahvede bol çeşit ve lezzet bir arada.
2: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
3: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
2: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
3: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Bosch'un desteği, Serkan Otomotiv Boş Kar Servis ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
4: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi, uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi adres: E5 Adana Yolu, Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333. 0505 895 3333. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi.

0: Kurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam. Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızda Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
4: BS Doğalgaz ve Klima'nın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz başlıyor.
0: BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

Hayatındaki bütün aksiliklere rağmen, bütün olumsuzluklara rağmen hala hayata olumlu bakmaya çalışan başta ben ve benim nezdimde sizlere günaydınlar efendim. Allah'ım yarabbim, şu iki günden beri böyle bir araftayım, bir berzahtayım, bir sırat köprüsünden geçiyorum. Allah'ım, insanın işi gücü rast gelmez mi iki günden beri? Bir tuhaflık var böyle. Salatlar selamlar ona olsun. Naz felaklar, ayetel kürsüler. Bütün nazarlara, sirkeli sular vücuduma. Ay, ne yaptıysam iki günden beri böyle bedenimin içinde ruhum hapis böyle. Kız, bir aksilik, bir aksilik, bir nursuzluk, bir gudubetsizlik var üstümde. E ne yapacağım bilmiyorum. Birden bir cevap yazıyorum, yüzüme bakmıyor. Adam iştahla bir şey söylüyor, ben söylüyorum, yüzüme bakmıyor. Anam, birkaç tane ciddi ciddi para alacağım var, vermiyorlar. Ya ciddi diyorum, böyle elden birine para vermiştim. Ya bu kadar mı sıkışığım, aklınız durur. Neyse, Rabbim cümlemizi feraha çıkarsın. BS Doğalgaz'ın ana sponsorluğunda hazırlanan ve klimamızın sponsorluğunda hazırlanan programımız. Önce bir içimi dökeyim dedim de ondan sonra. Ay vallahi bayılacağım artık. Bismillah. İnşallah iyisinizdir, moraliniz, keyfiniz yerindedir. Moralim, keyfim yerinde diyenler, yerinde değil diyenler varsa umurumda değilsiniz. Benim de moralim, keyfim yerinde. Yani moralim yerinde yok, ben hemen düzeltiyorum. Şey gibi, tek hücreli gibiyim ben. Ha, bu arada BS Doğalgaz ve klimaya teşekkür ederek kendim. BS Doğalgaz'dan Burak. Burak Usta günaydın yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum Burak Usta, BS Doğalgaz'dan. Hayır işleriniz olsun, bol kazançlarınız olsun. Burak Usta ve ekibine sponsorluğundan dolayı teşekkür ediyorum. İşiniz gücünüz az gelsin. Patron geldi, sponsorumuz. Aa, yalakalık yapmayayım mı? İyi ki bir moralim bozuk dedim ya. Allah sizi kahretmesin. Üst üste benim de moralim bozuk diyenler. Bu ne Allah aşkına ya? Böyle ışığı gören gelir artık, böyle moralim poşuk diye. Morali bozuk olanlar bana IBAN'dan para etsinler. Moralleri düzelir inşallah. Efendim, hayır işleriniz olsun, hayırlı günlerimiz olsun. Rabbim hayır getirsin cümlemize. İşimiz gücümüz az gelsin.

Bu arada BS Doğalgaz ve Klima'nın kombilerde kampanyaları var. Instagram sayfasından bakabilirsiniz. Fiyatlar kış ayına çok uygun. Tabii biz de reklamını yapacağız bunun birazdan. Burak Usta gönderirse. BS Doğalgaz diye takip edebilirsiniz Instagram üzerinden. Aha, bir morali güzel olan biri geldi ekip otodan. Abdurrahman Usta günaydın. Bende moral %1000 demiş. Hemen doldur bizi. Hemen paşam. Hemen yükle bize. Ver enerjiyi. Ver. Oh yarasın ver. Efendim unutmayın BS Doğalgaz kombilerde kampanyaları Instagram üzerinden

tüm kombi markaları listemizde mevcuttur diyor efendim. BS Doğalgaz, Daikin 23 Kava 40.000, Daikin NDJ. Bunları inşallah doğru söylüyorumdur. Burak Usta bunları çekime göndereyim mi düzeltip de kampanyaysa? Bir morali bozuk da İsmail geldi, benim de moralim bozuk diyor. Allah sizi kahretmesin sabah sabah.

kalmış öyle. Allah'tan var ya, Tırcık Elahmet abi var da yüzümü güldürüyor. Tırcık Elahmet abiye böyle yakın davranmaya çalışıyorum. Dün bana demiş ki senden şüpheleniyorum diye. Kaç kere öpüştük senle, şimdi benden şüpheleniyorsun, hayret bir şey. Bir hafta geçerliymiş. Olsun, bir haftalığına yaparız. Sıkıntı değil. Patron sensin, Burak Usta. Diyor ki Gül Hocan günaydın, canım hoş geldin diyor. Hoş bulduk Şelahmet. Ya güldürme beni, hem sen gırgır geçiyorsun hem de biz gırgır geçtik mi laf söylüyorsun diyor. Yok sen ciddiye aldın öyle, senden şüpheleniyorum falan diye. Seni var ya, o tuvalet terliğiyle kelini dövdürtme kendine, elimde kalırsın. Şu BS doğalgazı bir SS alayım da ha, şimdi yanlışlıkla silerim falan. Burak Usta, onu SS alıyorum hemen. Bir dakika. Evet, dur. Bir haftalığına bunun reklamını hazırlatayım hemen ben. Fiyatlar neymiş ya, merak ettim. Daikin VZ 23 kahva 40.000. Daikin NDJ 24 kahva 50.000. ECA 24 kahva 35.000. Demir döküm Hademix 24 kahva 36.000. Demir döküm Nitromix P24 24 kahva 42.000. Boş 1200 24 kahva 32.000. Viesman klasik 25 kahva 34.000. Warm House 24 kahva 27.000. Baymak 24 kahva 33.000. Baymak. Ay bu Lunetic mi? İngilizcem de harika ama 34.000. Buderus 24 kahva 44.000. Buderus GB 122 24 kahva 47.000. Wayland 24 kahva 45.000. Ne? Hoş seven? Hermetik soba 14.000. Wow, güzelmiş bu soba ha. Allah Allah, bu sobadan ilk defa gördüm ya. Gerçi Burak Usta bana tamam, onu hallederim. Klimalar. Yok ya, aslında klima alanlar da oluyor ya böyle. Klima algısı her zaman şöyledir bildiğim kadarıyla. Hani böyle yazın günü klima satılır, kışın günü. Kışın günü klima kullananlar da %60, %70. Ya. Bunlar montaj dahil fiyatlarmış efendim. Az önceki söylediğim. Yani sadece satmıyorlar, getiriyorlar. Montaj ne yapıyorlar bu fiyattan? Hatta kredi kartına, taksitli olarak yapıyorlar. Hemen telefon numarasını da vereyim. 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz. Maşallah, sabah sabah herkes böyle beni mi dinliyor, mesaj üstüne mesajda. Aa, mutlu oldum valla. Helal olsun size. Bu arada

Bugün günlerden 1 Eylül biliyorsunuz. Eylül ayını çok seviyorum. Eylül o kadar seviyorum ki kızımın adını bile Eylül koydum. Hep söylerim Eylül ayı insanların hani böyle yeter yeter dediği anda sıcaktan geldiği bir aydır. Toprağın dudaklarının çatladığı, yağmurla öpüştüğü andır. Eylül bereket ayıdır. Seviyorum ben, bilmiyorum, Eylül'ü seviyorum. Peki size soracak olsam, siz aylardan hangi ayı seviyorsunuz diye. Hani böyle Kasım'da aşk başkadır falan diyorlar ya, sallıyorlar onu. Eylül'de aşk başkadır bana göre. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Eylül'ün 3'ü. 3 Perşembe. Perşembe 3. 3 Eylül. Benim evlilik yıl dönümüm. Benim evlilik yıl dönümüm. Tam 27 yılı geride bırakıyorum. 28. yıla giriyoruz evlilikte. 28 yıl. Wow, 27 yıl bitiyor. 28 yıllık evliyim efendim. Nice sağlık sıhhatle inşallah. Bir Aynur Günçiçeği'nin aklına geldi. Kutlamak diğerleri. Ama ne kıskançsınız yemin ediyorum ha. Bir mutlu bir şey söylediğim insan yani mutluluğumu paylaşır. Bir Aynur mutlu oldu, gerisinin de umurunda olmadı. Kıskançsınız biliyorsunuz değil mi?

Sözüke Ahmet abi nice mutlu yıllara güleceğin demiş. Sizin yanınızda efendim biraz acemi kalıyoruz ama sen kaç? 70 yıl mı evliydin? Sözüke Ahmet abi. Annemle babamın evlilik yıl dönümü 67 yılmış. 67 yıl evli kaldılar. Vay be. 67 yıl evli. Ya iki insan hayatı ya. Onun için hep diyorum iyi ki kadın değilim ya. Ya kadın olsaydım bir erkeğe 67 yıl tabi kalacaktım. Hiç bana göre değil. Ben hep söylüyorum. Evlilik şartları olması lazım. Evleneceksin. Bakıyorsun 10 yıl sonra evliliği yürütebiliyor musun? Ya da istemiyorsan bırakacaksın. Bir 10 yıl öyle yani. Yeni yeni kanunlar getiriyorum. Nasıl?

Mesajlarınıza birazdan göz atacağım. Ne demiş Ahmet abi, nice mutlu yıllara Gül Hocan, eyvallah. 42,5 yıl olmuş Hıcı Kelamed'in evli oldu, 42,5. Abi 17 yaşında mı evlendin sen ya? 42,5 dedin. Ha, 20'li yaşlarında evlenmiş.

0: Ben hiç unutmuyorum. Hıcıkeli Ahmet abi evlenirken ben de oradaydım. Abi adamın bir saçları vardı sırma. Bir yakışıklı ki hala yakışıklı. Nasıl böyle uzun boylu dalyan gibi delikanlıydı. Şimdi bakmayın çürük patlıcana döndü. Gerçekten öyleydim ya, saçlarım çok güzeldi diyor. Sen böyle de güzelsin. Niye öyle söyledin Ahmet abi? Ben hakikaten hep şey diyorum öyle. İnsanın hani dışarıdan gören insanlar çok bunun farkına varmıyor ama insanın her yaş evresi güzeldir aslında böyle. Hani düşünsene böyle çocukluk, bebeklik, gençlik, ergenlik, olgunluk, orta yaş, yaşlılık. Bunlar hep evredir yani. Onun için kendini böyle... Vallahi diyorum insanlar kendini beğenmemezlik yapmasın. Rabbim doğaya nasıl yeşillikleri veriyor. Güz oluyor, sonbahar oluyor, kış oluyor. O doğa rengarenk. Ve her baktığınızda güzel, insan doğası da güzeldir. Onun için hiç kimse kendinden vazgeçmesin. Aman çirkin olmuşum falan diye. Allah'ın yarattığı her şey güzeldir. Hakikaten diyorum. Kendinizi böyle indirgemeyin. Bu ne lan falan tuğ. İşte kulağım tuvalet telli gibi. Yok kafam böyle. Allah övmüş yaratmış. Her halimizde güzeliz. Çok şükür. Ay, moralim bozuk olduğu halde size bu kadar moral vermem. Demek ki benim her gün moralimin bozuk olması lazım. Hemen geliyorum. Tam gaz.
1: BZ Doğalgaz ve Klima'nın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz reklamlardan sonra devam edecek.
2: BS Doğalgaz ve Klima, dev markalar bir çatı altında toplandı. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
3: Şimdi reklamlar.
2: Keklik Oto, Volkswagen, BMW, Audi veya Mercedes'iniz mi var? Aracınızı işinin ehli bir ustaya emanet etmek istiyorsanız doğru adres Keklik Oto. Periyodik bakım, motor yağ ve filtre değişimi, fren, alt takım, süspansiyon, mekanik onarım ve bilgisayarlı arıza tespiti. Yılların tecrübesiyle Usta Mahmut Keklik ve uzman ekibi aracınız için burada. Keklik Oto, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, doğru teşhis. Keklik Oto'ya aracınızı gönül rahatlığıyla teslim edebilirsiniz. Adres, Nusret Mayın gemisini geçince Shell Petrol'ün tam karşısında hizmetinizde. Telefon 0530 385 9685 0530 385 9685. Keklik Oto, Mahmut Keklik yönetiminde hizmetinizde. Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık. Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. Strese gerek yok. Edrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Edrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Tokak, numara 9 Taksim A. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde. Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 0221. 0533 231 0221. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Tarsus FM 95.5.
1: BZ Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz devam ediyor.
2: BZ Doğalgaz ve Klima. Sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. BZ Doğalgaz ve Klima adres Öğretmenler Mahallesi 2907 Sokak numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 7288. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

Tekrardan merhabalar. BS Doğalgaz ve Klima'nın ana sponsorluğunda hazırlanan Bülent'le Tam Gaz, Tam Gaz devam ediyor. Efendim günün ilk mesajını bize kim göndermiş? Eda göndermiş. Eda biliyorsunuz Selda'nın ikiz kız kardeşi. Ama dediğim gibi yani Eda ve Selda ikiz olmalarına rağmen böyle ikisi ayrı kulvarlarda şaşırttılar beni. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı işler. Bol kazançlar dilerim demiş Eda. Teşekkür ediyorum. Vallahi Eda'nın kafası temiz. Bizim Selda gibi düğün yok. Yok salça yapayım bilmem ne falan. Kafa güzel. Onun için... Bacısı orada sürünürken bu da burada. Kahve içeyim mi? Kahvaltı yapayım mı? Hayat size güzel, yemin ediyorum. Ve Selda mesaj göndermiş. Günaydınlar. Eylül 1 bugün, öyle demeyin. Bismillah, her şey çok güzel olacak. Morallerimizi bozmayalım. İyi düşünelim. İyi olsun inşallah diyor. Kız, moralim yine bozuldu az önce reklam arasında. Telefona baktım, yine kötü bir şey gördüm, yine moralim bozuldu. Ay, moralim Çin malı benim. Şimdiden mutlu huzurlu yıllarımız olsun inşallah demiş. Allah'ım korusun sizi abi demiş, eyvallah. Efendim Eylül ayına dua göndermiş Selda. Rabbim bu yeni ayda kalbimize inşirah, ömrümüze bereket nasip eyle. Sararan yapraklar gibi içimizdeki dertleri ve hüzünleri de dök, temizle. Eylül'ün serinliğiyle yorulan ruhlarımızı ferahlat. Bize hayırlı kapılar aç. Amin. Selda, sen olmasan. İçimizde bir dinli, imanlı, ağzı Kur'anlı sensin bacım. Hacerül Esvet'e süsem yüzümü bacım, bacım. Efendim Sefer abi mesaj göndermiş. Günaydın, hayırlı sabahlar. Nice 27. yıllara kutlu olsun demiş. Yani nice 27 derken bir 27 daha eklenirse ben fosil olurum herhalde. Yani 27, 40, 45. Ay, matematiğim ne güzel. 56 yıl. Öyle mi ya? Matematikte çok kötüyüm bu aralar. Onu söyleyeyim. ...54 yılmış ya. Çarpım tablosuyla şey yaptım. 27 yıla 54 yıl. 54, 55, 65. Niye ben 65'te, 54 yılsa kelamet nasıl? Bu tırcı kelamet bizi yiyor herhalde 42 yıl falan diye.

Sefer abi günaydın, hoş geldin. Günaydın, hayırlı sabahlar, 27. yıl kutlu olsun demiş. Bir de B12 başlarsa ben de artık var ya, işiniz var. Ne diyordum? Ve Aynur Günçiçek. Aynur Günçiçek her zaman olduğu gibi kahvesi, radyosu ve günlerden Eylül günaydın yayınlar diliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi olmaya çalışıyorum. Zengin bir koca bulursam inşallah daha iyi olacağım. Nice sağlıklı mutlu yıllara inşallah demiş. Hadi inşallah, inşallah, inşallah. Bakalım, Nurdan günaydın. Simitçi Abdullah günaydın Bülent abi demiş. Hoş geldin yayınlar, hayırlı sabahlar. Teşekkür ediyorum. Bakalım, Aysun abla gelmiş. Bakayım Aysun. Kız Aysun, sen dua et bana bak. Senin yüzün gözün temiz. Böyle imanlı birine benziyorsun. Diğerleri imansız gibi oldu ama. Bakalım Aysun. Günaydın Tars FM'in sabah neşesi, hoş geldin. Bülent abim nice mutlu senelere demiş. Teşekkür ediyorum. Daha iki gün sonra inşallah. Aynur diyor ki zengin koca bulursam ben alacağım diyor. Ay Aynur, ben söyledim sana, ne oluyor? Ay, en sevmediğim fikirlerimi çalan böyle insanlara. Ben düşünürüm, onlar eyleme geçirirler hemen. Dur bir. Allah Allah. Nebi, beni niye arıyorsun? Telefona bakmıyorum ben. Günaydın Bülent'cim demiş. Nebi. Bülent'cim. Hayırlı sabahlar. Abi nasılsın? İzindeydik, özledik seni diyor. Hoş geldin. Ama herkes izine gidiyor. Ben de Eylül'ün sonunda bir hafta yokum. Allah devamını erdirsin. Daha mutlu seneleriniz olsun demiş. Teşekkür ediyorum Nebi. Hoş geldin. Oğlum izindeydik deyince sanki Dubai'de falan... Yok Miami'ye, şuraya buraya gittin sanacak. Git dünyayla.

Soner Bolar, günaydın efendim, hayırlı sabahlar. Güzel günlerimiz olsun, Tarsus FM dinleyicilerine selam olsun. Bol kazançlı bir gün dilerim herkese demiş, eyvallah. Özellikle bana. Benim moralim kötü diyor Soner. Hayattan bıktım. Issız bir adaya gideceksin, yanına 3 şey ne alırsın diyor. Ben ıssız ada diyorum, sen evlilik diyorsun diyor. Evet, erkeklerin 49 yaşına geldiğinde evliliğe bakış açısı. Soner, güzel bir örnek oldun bize, sağ ol. Oğlum ıssız adaya gidip ne yapacaksın? Maymunlarla. Bakalım şöyle, Ejri Mobilya'dan Engin. Engin Usta mesaj göndermiş. Gel abi, kahvaltıya bekliyoruz diye. Afiyet şifa olsun. Hayırlı sabahlar olsun inşallah. Oo, bereketli olsun. Ne güzel bir kahvaltı sofrası. Engin, karşıdaki ustanın da karizmasından vazgeçmemesi, telefonla oynayan. Hele böyle, bir de hele böyle çek beni. Bir de böyle sinirli çek beni.

Hayır yani fotoğraf çekiniyorsunuz bir güler yüzle falan. Telefonu almış eline. Ya sen kimsin der gibi olmadı böyle. Engin alındı. Operatör Ahmet geldi moralimizi bozmaya. Allah'ın kepçük ağızlısı. Abi diyor aylardan en çok sevdiğim Mart ayı diyor. Abi günaydın, ben bu operatörlüğü bırakacağım. Beni de yanına alsana işe diyor. Abi, ben kaçıp kurtulmaya çalışıyorum. Bu da beni yanına al diyor. Oğlum benim yaptığım iş var ya delilik ha, böyle ruh hastası insanlar yapıyor bu işi. Öyle senin onun bunun yapacağı iş değil. Efendim Hamza geldi. Efendim Hamza ne zaman böyle aşağılıklar çalsa aşıktır. Ne zaman bana mesaj gönderiyorsa da ayrılmıştır. Hamza mesaj gönderdiğine göre kala kala yine bana kaldı. Bu gidişte Hamza'yla nişanlanacağız herhalde. Günaydın Münayet abi, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Karsus'un sabah neşesi, bol bereketli, enerjili bir gün olsun, iyi yayınlar, hoş geldin. Vallahi Hamza 31 yaşında olan sensin. Enerji, bereket sende. Bizim üstümüze ölü toprağı. Bir ayağımız mezarda, çukurda. Biz kendimizi ahirete adadık. Şey gibi oldu, dünya yalan, biraz da sen o yalan. Abi günaydın, ben de buradayım, sesini duydum. Şu an daha iyiyim, Rabbim seni başımızdan eksik etmesin demiş Hakan. Ne güzel bir duadır bu, teşekkür ediyorum canım benim. Allah razı olsun. Böyle mesajlar gönderin ki, anlıyor musunuz, böyle böyle tamponlarım kalksın, böyle beni övecek mesajlar, anladınız değil mi?

Günaydın canım abim, hayırlı işler, bol kazançlar. Abi nice sağlıklı, mutlu, huzurla diyor mu? Nerede bir cümle düşüklüğü. Kocadayız Kemal. Günaydın canım abim, hayırlı işler, bol kazançlar. Abi nice sağlıklı, mutluluklar, huzur diliyorum. Amen canım. Böyle kanun olmaz abi, bana ters diyor. Az önce söylediğim evlilikle ilgili. Sana ters olabilir, bana değil. Evlilik 19 yıl oldu abi benim evliliğim diyor. Ben evlenene kadar neler çektim abi, bunu ben bilirim. Bu şarkıyla sevgime, aileme bakmaktan hiç vazgeçmem. Devam sonuna kadar. Seviyorsun demiş. Hangi şarkı? Ne kıymet bilin, hiçbir iş aileden, hiçbir arkadaş eşten, hiçbir mal mülkte çocuktan kıymetli değil. Oğlum sen mazoşist falan mısın böyle? Ben korkarım ha böyle sevginin, vallahi böyle sevginin delicesi adamı rahatsız eder. Sendeki sevgi beni korkutuyor koca reis, vallahi. Sevgi dediğin sıkmak değildir, avucunun içinde tutmaktır yani. Hiçbir iş aileden diyor. Lan iş olmazsa aile nasıl olsun? Hiçbir arkadaş eşten diyor. Yani hayatta eşin de olacak, arkadaşın da olacak. Bu 2-2-4. Hiçbir mal mülkten diyor.

Efendim İran'dan gelen mesajımız. Günaydınlar şekerim demiş. İranlı Ali Rıza abi. Günaydın şekerim. Sana da günaydın Ali Rıza abi. Kardeşim iyi sabahlar. Ben sana dua ederim diyor. Sen diyor cennete gidersin. Ha ben sana dua ederim cennete gidersin cehenneme gidersin orasını bilemem diyor. Orayı Allah bilir. Ali Rıza abi. Ha ben de dedim ben sana dua ederim cennete gidersin diye anladım. Değilmiş. Ya ben dua ederim cennete gidersin cehenneme. Ya ben tabii ki cehenneme gitmeyeceğim. Rabbim beni cennetlik yaratmış. Yani hep söylüyorum. Yani Er-Rahman ismi Rabbim'de değil mi? Yani Rahman'ı sonsuz olan, El-Af olan, Af'ı sonsuz sınırsız olan. Ben ne yapıyorum da Allah aşkına? Kumar yok, şu yok, bu yok. Birçok şey yok hayatımda. Anam bir tane ağrı kesici içiyorum sadece. Onunla da cehenneme gitmeyeyim bari. Hem moralim bozulur sonra. Sen sigara içiyorsun değil mi? Evet. Atın lan şunu cehenneme. Ama böyle olmaz ki.

Efendim buradan bu arada nereye gitsen seninle varım diyor. Eyvallah. İran'da durumlar duruldu mu ya, yine aynı mı? Haberlerden görüyoruz ama bilmiyorum.

Sen nereye ben oraya. Eyvallah. Ali Rıza abi

Efendim, şöyle bakalım İsmail. Günaydın Bülent abi diyor. Günaydın. Bu kadar sevimli bir mesaj olsun. En azından zahmet etti de gönderdi ya. Bizim Soner Bolat da çok bambaşka bir kafa yaşıyor şu an. Efendim Abdullah günaydın. Bu arada öğlen sponsorumuz Turuncu Erkek Kuaför. Efendim alınmış inşaata dün gönderdim. Dur bakayım, Abdullah'ı bekliyoruz. Nazlanıyor mu ne?

Bakalım kimler mesaj göndermeye devam ediyor. Bakalım Zehra. Günaydın, kolay gelsin abi. Yine arkadaşlarla seni dinliyoruz demiş. Sabah sabah mutluluk saçıyorsun diye. Umarım öyledir. Çok mutlu değilim ama...

şöyle Hüseyin. Hüseyin de bizi tarlada dinliyormuş. Bu arada Hüseyin derken aklıma Cihan da geldi. Bizim Cihan'ın sesi çıkmıyor bu aralar. Cihan ne zaman yoğun çalışırsa beni dinliyor. Çalışmadığı zaman da benden uzaklaşıyor. Öyle olsun.

Ay, aranızda böyle rüya tabirleri yorumlayanlar var mı ya? Benim burada bir tane tuz lambam vardı. Gece rüyamda tuz lambam kırılıyordu. Uyandım ki rüyaymış böyle. Tuz lambasının ya da mermerin kırılması ne anlama geliyor rüyada? Çok merak ediyorum. Var mı? Tuz lambasının kırılması. Ali Rıza abi diyor ki İran'da diyor durumlar iyi değil, gittikçe kötüye gidiyor. Allah yardımcımız olsun diyor. Allah'ım. Yani Allah'ım yardımcınız olsun inşallah. Vallahi şu Amerika İsrail var ya.

Dedemin simitçi Abdullah, evlilik yılınız kutlu olsun. Sağlıklı yılınız olsun. Evet, sağlığa ihtiyacım var. Yavaş yavaş sağlıklı oluyorum.

reklam arama geçiş yapacağım. Geliyorum hemen. Çalmasın.

aşkımı. Saat 9. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

0: Reklamlardan sonra devam edecek.
1: BS Doğalgaz ve Klima. Dev markalar bir çatı altında toplandı. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
1: Cafe Bienoa'da her damak tadına uygun bir lezzet var. Üçü bir arada, ikisi bir arada, fındıklı gold kafe, klasik kafe, cappuccino, latte, hazır Türk kahvesi ve pratik filtre kahve. Kolay hazırlanış, keyifli içim. Cafe Bienoa, hazır kahvede bol çeşit ve lezzet bir arada. Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887 0544 899 9887 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda. Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha. Düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresini isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres Barbaros Mahallesi 673 Sokak numara 15 Merkez Camii yanı. Telefonlar Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5.
0: BS Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz devam ediyor.
1: BS Doğalgaz ve Klima. Sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. BS Doğalgaz ve Klima adres Öğretmenler Mahallesi 2907 Sokak numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 7288. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

Bakalım şöyle. Hatice. Kankam Hatice mesaj göndermiş. Günaydın canım, hayırlısın. Bol kazançlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Tüm ekibine selam olsun. Hayır işler inşallah. Sabah sabah sıcakta şöyle bir kafanı bir kaldır da Allah aşkına bir baksana böyle. Aralarında kim güler yüzlü, kim katil suratlı. Hayatta en sevmediğim insan şekli, suratsız insanları sevmiyorum. Vallahi yani hep söylüyorum, gülmek canlılarda sadece insanlara verilmiş. Yani gülmek sadaka gibi bir şey insanlara. Onun için tebessüm, yani gülmek derken böyle, böyle at gibi gülenleri de kıskanırım devamlı. Şöyle kaldır bir kafanı bak. Böyle güler yüzlüler var mı yoksa böyle? Yani insanlarda hep şey var böyle. Benim sıkıntılarım var. Benim de var. Böyle sana yansıtmaya. Hayatta en sevmediğim insandır bu böyle. Kendi sıkıntısını başkasının üstüne mal etmek. Lan ben mi aldım, ben mi harcadım, ben mi borca girdim? Ben ne yapayım?

bakalım şöyle. Vahide mesaj göndermiş. Günaydın, yayına diliyorum. Yıl dönümünüzü kutlarım, nice güzel yıllarınız olsun inşallah demiş. Ne oluyor işte bazen böyle birbirimize hoş gelmediğimiz zamanlar oluyor. Bazen hanım tencereyi vuruyor, kapağı vuruyor kafama değil.

Ara sığınıyorsunuz çocuklar büyüdükçe. Anlıyor musunuz böyle? Babayı yalnız bırakıyorsunuz. Baba işe gitsin gelsin, para kazansın. Sonra yavaş yavaş anneler çocuklara işliyor babayı. Babalara karşı surat böyle çocuklarla katilmiş gibi böyle bir sevimsiz bakmalar. Adam da garibim yazık. Gecesine gündüzüne veriyor. Orada burada çalışıp aman onlar rahat geçinsin diye kendi hayatından vazgeçiyor. Ve adam yaşlandığı zaman da üf hadi kalk ya. Benim arkadaşlarım gelecek. Bu da var ya Allah'ım yok ya Allah'ım. Bir kadın yalnız olmalı. Çünkü adamın işi bitmiştir, anlıyorsunuz mu böyle? Ve her anlamda işi bitmiştir. Böyle istemez onu. Bak bizim bu sahillere gelin, parklara. Hep amcalar dolu orada. Böyle kuyruğundan tutuyorlar, atıyorlar oraya böyle. Kadınlar bir çirkef davranıyor böyle. Benim günüm var, kısırım var, şunum var, bunun var diye. Adamı sığmaz ediyorlar. Adam da yavrum ne yapsın? Kadınlar yaşlanınca yaşlı erkeği sevmiyorlar. Erkekler de hep kendini genç sanıyor yaşlandıkça. Onlar da hasta kadın sevmiyor. Velhasılı hem erkek hem de kadın tarafı çok fena. Efendim Aziz abi ferman göndermiş. Bülent Bey çoktandır yazamıyorum. Ne? Kedileri topluyorlarmış diyor. İlk defa diyorum, var mı böyle bir şey? Harbiden insanın canından can gidiyor. Fabrikaya gelir gelmez kucağıma atlayan, omzuma çıkan o kediyi de götürmüşler. Ben büyütmüştüm onu. Daha 725 gramdı. Gramını ne biliyorsun abi? İlk başta bazı problemler yaşadık kediyle diyor. İşte insan yaşlanınca, akıl da gidince böyle yazılar yazıyor. Aziz abi ne diyorsun? 725 gramlık bir kediye bile sahip çıkamadım diye hala kendime kızıyorum. Arabanın üstünde Yeşiltepe yazıyormuş. 4-5 yere telefon açtım ama bir türlü net bilgi alamadım. İstasyonun orada bir hayvan barınağı varmış. Nerede olduğunu bilen var mı acaba diyor. Vallahi bilmiyorum. Kedileri mi topluyorlar barınağa? Ben diyor baktım ona, ben büyüttüm onu. Hiçbir kedi onun gibi gelmiyor bana diyor. Burada bir tane daha kedi var. Vallahi ben kedi sahiplerini bilirim böyle. Enteresan bir bağımlı oluyorlar. Sizin kedi nasıl oldu? İyi iyi çok şükür. 3-4 günden beri yürümeye başladı. Ayağının üstüne basıyor. Yani çok eski neşesi yok. Biraz durağan ama önceden hiç durmuyor. Kuduruyordu. Çok hoşuma gidiyordu. Ama şimdi böyle devamlı bir köşede iyileşmeye çalışıyor.

bizim kedi düştüğünde dedim ya. Ay kimisi dedi ki ay düştüğü yerde kalaydı iki gün sonra ölürdü. Yok birisi poşete koyu at daha başına diye. Abi bir kediyi insan bulmuyor. Bir kediyi Rabbim ona nasip ediyor, gönderiyor. Onun için yaratılan canlılara zulmetmek iyi bir şey değil.

bazen böyle bizim eve gelip de böyle birkaç kere gördüm böyle. Kedi mi besliyorsunuz deyip böyle ayağıyla böyle yitekleyenler falan oldu. Çok canım sıkıldı. Vallahi. Ha, evde köpek beslenmez, onu söyleyeyim. Eğer köpeğiniz varsa bahçeli bir eviniz olacak orada. Amenna. Ama kediyi evde besleyebilirsiniz. Böyle hayvan sevmeyen lütfen beni de sevmesin. Ama tabii ki önceliğim insan. Son zamanlarda böyle fark ettiniz mi, böyle insanlarda, gençlerimizde böyle ayarlarıyla oynanmaya başladı böyle. Şimdi çok insanlara bakıyorsun böyle. Hayvanları gör yerine insanları tanıdıkça hayvanları sever oldum. Hadi lan oradan. Bu ne kadar böyle ucuz bir düşünce. Yani insanları tanıdıkça hayvanları seviyorum. Bu çok tehlikeli bir cümle, ha, haberiniz olsun. Çok tehlikeli. Ya bunun içinde var ya böyle neler neler besleniyor. Onun için yaradandan ötürü yaradılan bütün canlıyı, insanları seveceksiniz, yapacak bir şey yok. Bülent Bey, etrafınızda kötü insanlar, etrafında kötü insan yok. Sen kötü insanların içinde bulunduğun için sen o kötü insanları tercih ettiğin için oradasın. Bak, benim etrafımda kötü insanlar var mı? Yok. Çok şükür. Çok değer ve sevdiğim, 30-40 yılımı verdiğim insanlarla hayatıma devam ediyorum. Hayır, hiç kimse demesin böyle. Ben bir İnsanları tanıdıkça hayvanları daha çok seviyorum. Hiç hoş bir kelime değil bu, bir. İkincisi, son zamanlarda farkında mısınız böyle çocukların genetiğiyle, ayarlarıyla oynamak için o değişik değişik projeler sunuyorlar böyle. Yok bir grup çıkıyor, bir başka bir şey çıkıyor, TikTok'ta bilmem ne. Böyle her şey normal, anlıyor musun? Böyle özgürlük başlığı adı altında çocuklarımızın geniyle oynuyorlar. Ayarlarıyla oynuyorlar. Baksanıza böyle, evlilerde hayır kalmadı. Bekarların evlenesi yok. Çocuklara bakıyorsun böyle, enteresan bir durumdalar. Vallahi böyle yediğinden içtiğinden her şeye dikkat etmek lazım. Geçen savunduğum için değil, geçen gün bir belgesel izledim. Belgesel Yahudilerin hayatı diye. Belgesel, ha, Yahudilerin hayatını. Böyle Amerika'da bir yer var, onlar kendilerine çevirmiş, orada yaşıyorlar böyle. Adamlar sadece İsrail için dua ediyorlar. İnternet, televizyon, şu bu yasak. Devamlı okumak ve kendilerini geliştirmek ve ibadet etmek. Adamlar bunları yapıyor. Adamların internetten haberi yok. Yani yasak girmek. Telefon tuşlu mesaj yasak. Bizimkiler de böyle kendinden geçiyor. Özgür değiliz hala diyorum. Ne yapacağız özgürlüğü? Çıplak mı gezeceğiz artık? Ne yani özgürlük kavramını? Onun için vallahi hep söylüyorum. Eşinizle ilgilenin, konuşun. Çocuklarınızla ilgilenin, zaman ayırın. Böyle internete kapatıp da gidin odanıza demeyin. Hep söylüyorum, internet ha gece kapıyı uyurken açık yatmışsınız ha da evinizde internet var, hiç fark etmiyor. Hani diyorlar ya böyle,
ben gençlerin evet, oğlum kızım ne yapıyor? Hayır efendim. Gençler nerede olduklarını annelerine babalarına söylemek zorunda. Anneler babalar gençlerin çocukların nerede olduğunu bilmek zorunda. Ben güveniyorum. Evet güvenebilirsin. Güvenden sonrasında da çocuğunu takip etmelisin. Ufacık bir yol dönüşü. Anlıyor musunuz böyle? İnsanın karşısına dünyada öyle bir zevki sefa şeyler bir çıkar böyle kafan karışır. Onun için çocuklarınızın nerede olduğunu bilin. Gözünüz üzerinizde olsun. Sonra ah vah kendimiz ediyoruz. Niye bu çocuklar böyle? Biz yapıyoruz bunu onun için. Ya yine Müge Anlılar, Esra Erol'lar da başladı. Bakın görün Türkiye'nin halini. Acınası halimiz. Dediğim gibi ayarlarımızla oynuyorlar. Bunlar hep bir proje. Hep proje. Bakalım İbrahim Sürmeli. İbrahim abi mesaj göndermiş. Abicim günaydın, güzel bir yayın olsun, her zamanki gibi harikasın demiş. Teşekkür ediyorum. İbrahim bana aşıksan söyle. Ona göre davranayım saçlarımı falan. Bakalım Orçun gelmiş. Canım ciğerim Orçun, günaydın, günaydın, günaydın Bülent abi. Sizlere bu mükemmel enerjiyi aktardığın için teşekkür ediyorum, iyi ki varsın. Ne yok benden olsa olsa süper girl olur diyor. Kişi ayna gibidir karşısında, kendi kendinden bilir. Kişi kendisinin yansımasıdır demiş. Bu arada video çekip göndermişsin. Bu videodaki bir bakayım şöyle bir dakika. Ha. Orçun. Ben de diyorum bu Orçun'a benziyor diyorum. Sen misin? Saçını kel yapmışsın benim gibi. Efendim artık kelli konusunda tek değiliz. Kel adam iyidir onu söyleyeyim. Kellerden zarar gelmez. Değil mi kel Ahmet abi? Efendim Eda Avcı. İyi günler, yayınlar, hayırlı sabahlar, günümüz aydın olsun inşallah. Bülent Bey teşekkürler. Sağ olun efendim. Ben bir şarkı isteyecektim. Bilal Avcı adına. Soner Arıca'dan Vefasız. Olur gönderdim şu Bilal Avcı'nın. Soner

Eda Avcı orada mısın? Bilal için Vefasız şarkısını göndereyim. Biliyorsunuz Bilal benim özel çocuklarımızdan birisi. Gönderiyorum hemen. Bilal Avcı, sana gönderiyorum bunu.

0: Gaz ve Klima'nın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz reklamlardan sonra devam edecek.
1: BS Doğalgaz ve Klima, dev markalar bir çatı altında toplandı. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bey, acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
4: Mangal mı? Olur, neden olmasın?
3: Lezzetli avcarlı soslu, mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor, malum. Tavukta, toptan ve perakende Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
5: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
3: Telefon 600-0001 600-0001.
5: Murat Tavukçuluk.
0: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
6: 2. Şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapano 52 Azemin Kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
0: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
1: Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 0221 0533 231 0221. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı. No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres Şehitler Tepesi Mahallesi 3664 Sokak numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 5374 0535 711 5374. İlkbahar yaz klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 5374. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Bölgenin en iyi radyoları, yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
8: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5.
0: BS Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz devam ediyor.
1: BS Doğalgaz ve Klima. Sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı.
9: BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

Her gün söylemekten yoruldum ama bir kez daha söyleyeyim. Ben daha biliyorsun saat 9:45 geçe istek alıyorum ya. Böyle ben sabah programa başladığım an itibariyle istek gelmeye başlıyor. Ben de sorgusuz sualsiz isteği siliyorum. Hep diyorum ki bana saat 9:45 geçe istek gönderin. Şu an yayın yapıyorum. Gelen mesajları isteklerle karıştırıyorum. Olmuyor diyorum. Dinleyicilere ısrarla, dinleyiciler de bak gelen 3 mesaj, aha 4 mesaj. Bülent abi isteğimizi ne zaman yayınlayacağım? Abi istek gönderiyorum, şimdiden beni ilk sıraya al. İstek zamanı geldi mi yine de ben göndereyim. Ve en sonda Kamil Murat Işık. Elim değdi. Ya bu birini kasıtlı olarak değil de hani şey gibi böyle. Abi çeneni kapa. Sen istek yayınla. Bir şarkı dinleyelim. Bunun gibi bir şey oluyor. Bak onun için programı 4 saat, 2 saat, 2 saat böldüm. 2 saat goy goy yapacağız. 2 saatte isteklerinizi anlıyor musunuz? Önceden 1 saat yapıyordum. Yani bu şey gibi abi biliyor musun böyle? Aman shut up. Kes sesini. Sen isteğimizi yayınla mesajları. Bunu yapmayın, üzülüyorum. Bak bizi dinleyen insanlar da var bu tarafta. Bu arada Adnan mesaj göndermiş. Beni hatırladın mı diye. Beni hatırladın mı Adnan? Hatırlat kendini bebeğim. Çılgın gecelerimizi. Hangi Adnan bu? Hangi Adnan?

Hoş geldin. Şimdi sen yazınca vallahi uyandım. Hoş geldin Adnan, canımsın. Adnan daha önceden bana reklam veriyordu. Şu an Tarsus'ta değil ama Tarsus'a gelmiş, geri gideceğim diyor. Hoş geldin. Mutlu oldum, bayadır yoktun. Sesini de duymuyorum. İyisindir inşallah, sağlığın saatin. Allah Allah, mutlu oldum niyeyse. Öyle bir şey de paylaşmadık ama seninle. Ama sevdiğim insanlardan birisin, onu söyleyeyim. Bir tırcı kelahmet değilsin ama yapacak bir şey yok. Dinleyicimizin birisi resim, yani ismini vermiyorum, resim atmış. Demiş ki ben mi yakışıklıyım yoksa tırcı kelahmet diye. Ben de kelahmete gönderdim. Bu abi diyor ki diyor. Kelahmet abi de tabii ki kendinin yakışıklı olduğunu düşündü herhalde. Öyle bir şey demedi ama. İşte insanoğlu o içinde o nefs ve beğeni dürtüsü var ya. Böyle ben bile sabahları kalktığım zaman, bak inanın size komik gelecek ama, sabahları böyle yüzümü yıkıyorum, dişlerimi fırçalıyorum, böyle kaşlarımı, yüzümü, gözümü seviyorum, böyle sakallarımın beyazını, kelimi, kokularımı da sürüp öyle oturuyorum. Başka bir insanın size şunu tipine bak lan falan dediği adamsın. Ama yine de kendini seviyorsundur. Yani her insan kendini sevme özelliğine sahiptir. Kendini beğenir yani. Mesela şu soruyu sorsam şuna cevap verir misiniz? İçinizden kendinizi beğenmeyen var mı desem? Yani işte kendiniz değil de işte şu kişiye benzeseydim diyen var mı? Yok. Var mı? Yok dedim ama var mı? Şimdi var mı bu soruyu soruyorum da herkes pusuya yatmış böyle istek. İstek dediğim an itibariyle istek gönderecek herkes. Sus bir şey yazmayalım. Efendim? Tamam sus, istek göndereceğiz biz. Kendini beğenmeyen var mı? Soner ben varım diyor. Soner ben de beğenmiyorum seni ya. Çok çirkinsin, bir benim gibi değilsin. En azından benim gibi yakışıklı böyle. Bak sağ taraftan ayrı, soldan ayrı, üstten ayrı. Her türlü böyle 3D gibiyim, yakışıklıyım yani.

Bizim Kamil de buralar Mersin'in yaylası mı ne? O dağın o tepelerine o direkleri nasıl dikmişler ya? Dedi insanlar piramit yapıyor. Ona şaşırmadık da direkt dikenlere mi şaşırdık? Soner biliyorum beni beğenmediğini diyor. Soner'cim sen böyle bir nekat dönemi, o dönem falan mısın lan? Sevgiye, ilgiye ihtiyacın varmış gibi. Kimse beni sevmiyor modunda.

0: 8:45'ten önce gelen istekleri siliyorum, haberiniz olsun. Sabahtan beri moralim bozuk, bir ilgilenmedim benle diyor. Ne yapayım, masaj mı yapayım? Ayaklarını mı yıkayayım? Benim moralim bozuk. Böyle böyle moralim bozularak yaşlandıkça kimse seninle ilgilenmeyecek. Haberin olsun. Öyle yaşlanıp gideceksin Soner. Bakalım şöyle. Efendim Akın mesaj göndermiş. Akın abi. Selamünaleyküm. Hayırlısı kolay gelsin Bülent abi demiş. Teşekkür ediyorum. Sesini duydum, mutlu oldum demiş. Eyvallah. Canımsın. Akın abiyle zamanında hep görüşüyorduk ama şimdi o ayrı yerlerde, ben ayrı yerlerde. Fahrettin abi geldi. Abiş günaydın demiş. Teşekkür ediyorum. Canısı. Fahrettin abi. Günaydın, hayırlı işler olsun inşallah. Evet, istek zamanımız geldi efendim. Hazırsanız bana isteklerinizi gönderebilirsiniz.
1: WhatsApp istek hattı için bize mesaj atın. 0324 606 0375 0324 606 0375 Tarsus FM'de WhatsApp istek hattı sadece sizin için.
0: 0324 606 0375 WhatsApp numara.

0: Burada ses kısılırdı. Ne oldu ya?
1: Demek ki olduğunuz program bağımlılık yapar.
0: Efendim, şiir gönderenler de oluyor ama şiir okuyamam programda. Bir de istek şarkısını gönderenler lütfen radyomuza uygun şarkılar gönderin. Bu, yani bazen değil, genelde çok ağır şarkılar geliyor ve dinleyicilerin bir çoğunun yüreği tükeniyor, benim de burada. Öyle olduğu zaman da ben değiştiriyorum zaten. Ben niye yüreğimi tükettim ki? Sizden şarkılarınızı gönderin efendim. Listem fazlasıyla doluyor zaten. O kadar da ağzımı eğe eğe ve listem doluyor zaten falan.

geçen bir şarkı. Bu sildim mi acaba ya? Bu şarkı mıydı? Bu şarkıyı bulamadım ya. Nerede bu? Ha. Çok hoşuma gitti, slow bir Kürtçe şarkıydı. Bulamadım.

Bu şarkıyı bulamadım ya. Çok aradım. Sığazandan bile bulamadım. Sözleri falan çok güzel.

Dinleyicilerin benimle kavga etmesi yayında. Şunu yapın, bunu yapın diye. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse. Bak, saat 9.52 geçiyor. Zaman nasıl? Zaman nasıl hızlı akıyor değil mi? Saat 9.52 geçiyor, vay be. Bakın

Allah Allah, bu aralar böyle bir aradığım şarkıları bulamamak. Bir tuhaf tuhaf şeyler var böyle. Neydi şu adamın adı? Üf, ne kızıl kursa bulmuyorum la. Canım sıkıldı sabah sabaha. Adam her gün dilimde olan adam. Bugün böyle unutasım geldi. Dün özellikle bu şarkıyı yayınlayacağım dedim. 1 Eylül gününde diye bir şarkıydı. Şimdi bunu söylerken de aklım orada ha. Böyle bir şeyi halledemediğim zaman nasıl canım sıkılıyor. Efendim, final şarkımız ne olsun? Böyle acıklı mı, normal mi? Yok vallahi kimse kusura bakmasın. Böyle, yani böyle garip garip şiirler, siyasi şarkılar falan lütfen. Kızıyorum ha. Şurada bir istek yapalım diyorum. Yani dinleyici benimle kavga ediyor. Şu şiiri okuyun, bunu yapın falan filan. Genel konuşuyorum, birine bağlı değil. Abi bana siyasi terimler, siyasi şiirler ve siyasi şarkılar istemeyin. Radyomuzda siyaset yasak. Yasak abi. Biz halkın radyosuyuz. Kendi ekmeğimizin peşindeyiz. Siyasi içerikli konuşmuyoruz, anlatmıyoruz. Onun için bizden şarkılar, türküler, sözler, şunu bunu istemeyin lütfen. Bizi de zor duruma koymayın. Ne vereyim abime?

0: bu şarkıyı özellikle.
1: Gözyaşlarım
0: ne ara yaşlandım diyen dinleyicilerime gelsin. Güzel bir türkü. Dediğim gibi ne ara yaşlandım be. Şimdi bizim Kamil Murat Işık da o da diyecek, he ne ara yaşlandım. Sen benim yarı yaşıtımsın, gıcık gıcık şeyler yazma, moralim bozulur. Bu şarkıyla final yapıyoruz efendim.
1: Gözyaşlarım.
0: Sözün özü, sürçülisan ettiysem aşk olan.

Saat 10. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

0: BS Doğalgaz ve Klima. Dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres: Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 2759. Sonkaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde.
0: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
2: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
3: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
2: MMC Kardeşler Fırını adres: Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres: Kasım Ekenler Bulvarı, Gün Işığı Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres: Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını. Telefon 0532 223 4698. MMC Kardeşler Fırını, Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde. Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
4: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
2: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
4: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Bosch'un desteği, Serkan Otomotiv Boş Kar Servis ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
5: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi, uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi adres: E5 Adana Yolu Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333. 0505 895 3333. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi.
5: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda. Rahatım çünkü aracın garanti kapsamında.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Turuncu erkek kuaförü katkılarıyla hazırlanan WhatsApp istek hattı başlıyor. Turuncu erkek kuaförü, Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Tek kullanımlık havlu ve kişiye özel havlu Turuncu Erkek Kuaförü'nde hizmetinizde. Erkeğin makyajı saçıdır. Tarsus'un en yakışıklısı olmaya ne dersiniz? İstediğiniz şekilde profesyonel anatomik saç kesimi Turuncu Erkek Kuaförü'nde. Saç sakal tıraşı sonrası çay veya Türk kahvenizi yudumlarken yüzünüze maske yaptırmanın keyfini yaşayın. Randevu telefon 0537 380 1008. 0537 380 1008. Adres Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde.

Sevgili dostlar merhabalar. Turuncu erkek kuaförünün katkılarıyla hazırlanan WhatsApp istek hattı şu dakika itibariyle başladı. Saat 10-11 arasında yeni sponsorumuz Turuncu erkek kuaförü. Arada reklamlarını da dinleteceğiz efendim. Adnan Durmaz'a teşekkür ediyorum ve ekibine. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun diyerekten. Birbirinden çok ve yoğun istekleriniz var, bu isteklerle hemen yolculuğumuza başlayalım, olur mu? Efendim Engin, Ezi Mobilya'dan Engin, İbrahim Tatlıses'ten güzel bir şarkıyla başlayalım demiş bize hediye ve ekibimize. Gönderiyorum. İbrahim Tatlıses davacı diyecek. Turuncu erkek kuaförü. Bütün ekibine de gelsin bu şarkı. İbrahim Tatlıses seslendiriyor davacı.

0: sevdim olmadı, sevmedim olmadı. Geldim olmadı, gelmedim olmadı. Sustum olmadı, susmadım olmadı. Küstüm olmadı, küsmedim olmadı.
1: Tersus FM 95.5. Turuncu Erkek Kuaförü, Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Randevu telefon 0537 380 1008.
2: Ve Ferdi Tayfur şarkısı Sabahçı Kahvesi diyecek. Necla'dan gelen istek. Merhaba Yayınar abi, Ferdi Tayfur'dan Sabahçı Kahvesi'ni sevdiklerim için istiyorum, yayınlarsan sevinirim demiş. Ferdi Tayfur şarkısı Necla ve tüm sevdikleri için yayın.

0: Tarsus FM 95.5. Turuncu Erkek Kuaförü, Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Adres: Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü, Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde.
1: Cengiz Kurtoğlu, kadehi şişeyi kırarım bugün diyecek. Edama gelsin Nazlı. Vayde eşime Sıdıka Ayşegül. Emirime gelsin bu şarkı demiş Selda.

0: Tarsus FM 95.5. Turuncu Erkek Kuaförü. Tek kullanımlık havlu ve kişiye özel havlu Turuncu Erkek Kuaförü'nde hizmetinizde. Randevu telefon 0537 380 1008.
1: Ferdi Tayfur şarkısı Neyleyim Sen Yoksan Eğer. Fahrettin abi ve tüm sevdiklerine ve eşi için gelecek bu şarkı. Ferdi Tayfur seslendiriyor. Neyleyim Sen Yoksan Eğer.

0: Turuncu Erkek Kuaförü katkılarıyla hazırlanan WhatsApp istek hattı reklamlardan sonra devam edecek. Turuncu Erkek Kuaförü, Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Randevu telefon 0537 380 1008. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızda, anında hazırlanan salatalarımızda dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık, Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde.
2: Son Kaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Son Kaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Son Kaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Son Kaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Son Kaya Seramik Yapı Market adres: Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 2759. Son Kaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Son Kaya yönetiminde hizmetinizde.
0: Loya Davet Evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz, aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi, Hal Yolu, Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551 270 4452 0551 270 4452. Loya Davet Evi, Eda Muşlu ve Alican Yalçın yönetiminde hizmetinizde. Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi Şelale Yolu Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Turuncu Erkek Kuaförü katkılarıyla hazırlanan WhatsApp istek hattı devam ediyor. Turuncu Erkek Kuaförü, Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Adres: Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı, Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü, Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM 95.5.

Aysun'dan gelen mesaj. Abi Yeynar, ben Aysun. Eşim Metin'in isteğidir mümkünse Müslüm Gürses'ten Altın Hızmayı yayınlar mısın demiş. Şarkınız fonda.

Erkeğin makyajı saçıdır. Tarsus'un en yakışıklısı olmaya ne dersiniz? İstediğiniz şekilde profesyonel anatomik saç kesimi Turuncu Erkek Kuaförü'nde. Randevu telefon 0537 380 1008.

0: Tarsus FM 95.5.
1: Şahmeran Emlak'tan Erkan'ın isteğidir İbrahim Tatlıses, Sarhoş.

0: Turuncu Erkek Kuaförü. Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Randevu telefon 0537 380 1008.
1: Ve İbrahim Erkal, Yalnızım diyecek Soner Bolat, bu şarkı sana gelecek.

0: Allah'a bak. Benim ne hakkım? Ona gitsen, şuna gitsen. Kim ağlar benim yerime? Kim yanar? Kim? Kim?
1: Ağlarsan anam ağlar. Gerisi yalan ağlar. Allah kimseyi yalnız bırakmasın.
2: Turuncu Erkek Kuaförü. Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Adres: Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı, Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM 95.5.
3: Geldi başının tatlı belası demiş Kamil Murat Işık. Hoş geldin. Selamünaleyküm Bülent abi, yayınlar diliyorum. Namı diğer Akrep Kamil. Tarsus Ali Fakı'nda bulunan tüm dostlar abilere selam olsun. Hepsini Yüce Rabbime emanet ediyorum demiş. Başta olmak üzere Yiğit abim Serdar Aslan Can, Şener Erkay abim, Sütçü Adem kardeşim, Mustafa Umus abim, Ali Taşoğlu, Emircan Diş, Hüseyin Kanlı Bıçak, Toprağım Uğurcan Kemer, dayımın oğlu İrfan Yıldırım, Kozanlı Yüksel kardeşim, Mersinli Orhan kardeşim, doktor demiş Ersin Çırakoğlu ve Yenice'nin Gülleri Sami, badim için demiş. Okay kardeşler, meydancı Kral Cumali abim, Ümit Sungurer, ustam Yusuf Koca, Kemal Koşar, Semih Atalay, Uçankale, Halil Fırat, Süreyya Koca, Cevahit Çil, Ali Rıza Çakıl kardeşime, İbrahim Tanrıverdi dayıma ve daha ismini sayamadığım tüm dostlarıma Müslüm Gülses'ten Boşaymış Meğer.

harcanan onca seneler. Boşaymış sevgilim, boşaymış bey. Senin yokluğuna gelen hasrete, hasrete ağlamak boşaymış.

0: Turuncu Erkek Kuaförü. Tek kullanımlık havlu ve kişiye özel havlu Turuncu Erkek Kuaförü'nde hizmetinizde. Randevu telefon 0537 380 1008. Tarsus FM 95.5.
1: Müslüm Gürses'ten Dumana isimli uzun hava dinleteceğim. Tırcı Kel Ahmet abiye gelecek bu şarkı.

0: Erkeğin makyajı saçıdır. Tarsus'un en yakışıklısı olmaya ne dersiniz? İstediğiniz şekilde profesyonel anatomik saç kesimi Turuncu Erkek Kuaförü'nde. Randevu telefon 0537 380 1008.
1: Resul Dindar doldum dolana kadar diyecek Hamza için gelecek bu şarkı. Bu şarkıyla WhatsApp istek hattının bir saatlik bölümünü Turuncu Erkek Kuaförle geride bırakacağız. Birazdan reklam aran reklamlardan sonra bir saat daha buralardayız. Şarkılarınızı yayınlayacağız.
0: Tersus FM 95.5.

0: Saat 11. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Cafe Bienoa'da her damak tadına uygun bir lezzet var. Üçü bir arada, ikisi bir arada: fındıklı Gold Cafe, klasik kafe, cappuccino, latte, hazır Türk kahvesi ve pratik filtre kahve. Kolay hazırlanış, keyifli içim. Cafe Bienoa, hazır kahvede bol çeşit ve lezzet bir arada. Keklikoto, Volkswagen, BMW, Audi veya Mercedes'iniz mi var? Aracınızı işinin ehli bir ustaya emanet etmek istiyorsanız doğru adres Keklikoto. Periyodik bakım, motor yağ ve filtre değişimi, fren, alt takım, süspansiyon, mekanik onarım ve bilgisayarlı arıza tespiti. Yılların tecrübesiyle usta Mahmut Keklik ve uzman ekibi aracınız için burada. Keklikoto, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, doğru teşhis. Keklikoto'ya aracınızı gönül rahatlığıyla teslim edebilirsiniz. Adres: Nusret Mayın gemisini geçince Shell Petrol'ün tam karşısında hizmetinizde. Telefon 0530 385 96 85. 0530 385 96 85. Keklikoto, Mahmut Keklik yönetiminde hizmetinizde. Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres: Belediye İşhanı, numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 01-02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik, Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde. Strese gerek yok. Ecrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Ecrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres: 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Ecrin Mobilya montaj ve dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 22 75 ve 0531 898 47 37. Ecrin Mobilya montaj ve dekorasyon, Engin Selçuk ve Sadullah Tekin yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları Yaren FM.com.tr, Tarsus FM.com.tr. Dinleyin, bana
2: Farkınız olsun.
0: Versus FM 95.5.

0: Tarsus FM 95.5.
1: Neşet Ertaş'tan göndereceğim Gönül Dağı isimli bu türküyü. Bu türkü Ali Rıza abiye göndereceğim. Bir de şu an Ali Rıza abinin taşımış olduğu tüm yolculara gelsin. Neşet Ertaş seslendiriyor Gönül Dağı. Hadi Allah kaza bela vermesin diyerekten türkümüzü dinleyelim.

ve Hatice. Arif Susam'dan Ölümsüz Sevdam şarkısını istemiş. Oğlum Cumali için gelsin demiş. Ben de ekibine hediye ediyorum. Ve İbrahim'e hediye ediyorum. Arif Susam seslendiriyor. Ölümsüz Sevdam.

0: Habersiz FM 95.5.
1: Arada bir
2: Cüneyt'in isteğidir abi, merhabalar, kolay gelsin. Senden ricam Uygar Doğanay'dan Allah'ım. Arada bir şarkısı. Sinem Yaran Sarmaya Gel isimli şarkı yazınca bu şarkı çıktı. Onun için bunu gönderiyorum. Canım kardeşim Şener Erkay'a, Mustafa Ulusu, Okay ve Sami Yeşil'e, Emi Candiş, Ali Taşoğlu, Cumali Düzenli ve bir de Kamil Murat Işık'a gelsin. Tabii bir de abisinin gülü Evin Gence'ye gelsin. Şimdiden teşekkürler demiş. Uygar Doğanay seslendiriyor arada bir.

0: Versus FM 95.5.
1: Bu şarkı alır bizi İstanbul sokaklarına götürür. Hüner Coşkuner bu akşam diyecek. Azam bu şarkı sana gelecek.

0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi Şelale Yolu Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde. Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat emlak gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 0221 0533 231 0221. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı. Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun. Merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et ister tavuk bu lezzeti tadın. Amonos dürümde Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm. Servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımıza misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres Şehit Kerim Mahallesi 3427 sokak Eski Kaymakamlık karşısında. Şube Şehit İshak Mahallesi Cetvel Yolu üzeri Kaymakamlık evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos dürüm center. Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha. Düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresinde isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres Barbaros Mahallesi 673 sokak numara 15 Merkez Camii yanı. Telefonlar Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: Tarsus FM 95.5.
1: Ve isteklerimizin ikinci bölümündeyiz. Dilberay seslendirecek Nurtekin İbiş için. Dilberay'ın herhangi bir şarkısını gönder demiş. Sıkça yayınlarsan sevinirim. Nurtekin İbiş, Kamil Murat Işık için diye gelsin.

Tarsus FM 95.5. Rıdvan Adede beni mi buldu diyecek bu şarkıyı da Şükrü Öztürk Mercan. Şükrü abiye göndereceğim buradan ta

Çıldıracağım isimli şarkı Emine Kahveci ve Mustafa Kahveci'ye gelecek. Emine, buyursunlar, şarkılarınız yayında.

Ve Yıldız abla, senin için gönderiyorum Naz Değil isimli bu şarkı Derya Bedavacı'dan gelecek. Buyursunlar.

0: Tarsus FM 95.5.
1: Ve programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. İbrahim Erkal gülüm diyecek. Almanya'dan Vahdi abi sana göndereceğim bu şarkıyı. Ayrıca Allah rahmet eylesin, Cuma Likir ve de çok severdi bu şarkıyı, ona da gönderin bari. Adam ölmedi, şaka yapıyorum.

Efendim kargocu İsmail Ferdi Tayfur'u göndererek biz yayınımızı noktalıyoruz burada. Yarın sabah 8'de buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın.

0: Saat 12. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restali reklamlardan sonra başlıyor. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Keklik Oto, Volkswagen, BMW, Audi veya Mercedes'iniz mi var? Aracınızı işinin ehli bir ustaya emanet etmek istiyorsanız doğru adres Keklik Oto. Periyodik bakım, motor yağ ve filtre değişimi, fren, alt takım, süspansiyon, mekanik onarım ve bilgisayarlı arıza tespiti. Yılların tecrübesiyle usta Mahmut Keklik ve uzman ekibi aracınız için burada. Keklik Oto, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, doğru teşhis. Keklik Oto'ya aracınızı gönül rahatlığıyla teslim edebilirsiniz. Adres: Nusret Mayın gemisini geçince Shell Petrol'ün tam karşısında hizmetinizde. Telefon 0530 385 9685. 0530 385 9685. Keklik Oto, Mahmut Keklik yönetiminde hizmetinizde. Cafe Bienoa'da her damak tadına uygun bir lezzet var. Üçü bir arada, ikisi bir arada, fındıklı Gold Cafe, klasik kafe, cappuccino, latte, hazır Türk kahvesi ve pratik filtre kahve. Kolay hazırlanış, keyifli içim. Cafe Bienoa, hazır kahvede bol çeşit ve lezzet bir arada.
2: Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres: Ergenekon Mahallesi, Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 2759. Sonkaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde.
0: Turuncu Erkek Kuaförü, Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Tek kullanımlık havlu ve kişiye özel havlu Turuncu Erkek Kuaförü'nde hizmetinizde. Erkeğin makyajı saçıdır. Tarsus'un en yakışıklısı olmaya ne dersiniz? İstediğiniz şekilde profesyonel anatomik saç kesimi Turuncu Erkek Kuaförü'nde. Saç sakal tıraşı sonrası çay veya Türk kahvenizi yudumlarken yüzünüze maske yaptırmanın keyfini yaşayın. Randevu telefon 0537 380 1008. 0537 380 1008. Adres: Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde. Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı şatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam. Loya Davet Evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi, Hal Yolu, Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551 270 4452 0551 270 4452 Loya Davet Evi, Eda Muşlu ve Alican Yalçın yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112.
2: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
3: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon.
2: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
3: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
2: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kızkaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.
2: Çakmak çakmak gözler, bir can yakmak ister. Kaçanlar.
0: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de Babalar Resteli.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler.
1: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık. Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. Strese gerek yok. Edrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Edrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Tekin yönetiminde hizmetinizde.
4: No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 5374. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik.
5: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
6: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
5: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
6: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Bosch'un desteği, Serkan Otomotiv Bosch Kar Servis ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
7: Bosch Kar Servis, Bosch Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
6: Serkan Otomotiv Bosch Kar Servisi, uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Bosch Kar Servisi adres E5 Adana Yolu Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333. 0505 895 3333. Serkan Otomotiv Bosch Kar Servisi.
7: Bosch Kar Servis, Bosch Kar Servis, iyi ki varsın yanımda. Rahatım çünkü aracım garanti kapsamında.
2: Reklamları dinlediniz.
8: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
9: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
10: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
11: Bu toprağın türküleri.
12: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarmalı katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda. En baba şarkılar en baba radyoda.
3: El alem dinlemese de alem, alem dinliyor.
4: Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir.

Başım gene duman bugün, gözüm yaşı umman bugün. Gene kaldım sabahlara, ah uykular haramdır bugün.

0: Saat 13. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres Öğretmenler Mahallesi 2907 Sokak numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88 0533 046 72 88 BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin kraliçeleri az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
0: Loya Davet Evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi, Hal Yolu, Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551 270 44 52 0551 270 44 52 Loya Davet Evi, Eda Muştu ve Alican Yalçın yönetiminde hizmetinizde.
3: Bey acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
4: Mangal mı? Olur, neden olmasın?
3: Lezzetli avcarlı soslu mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor malum. Tavukta, toptan ve perakende Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
0: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında pazar günleri de hizmetinizde.
3: Telefon 600-0001 600-0001
0: Murat Tavukçuluk. Müzik Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
2: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
1: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik, amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
2: MMC Kardeşler Fırını adres, Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres, Kasım Ekenler Bulvarı, Güneşli Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres, Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
7: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM, en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlıyor. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi kibariye.

53 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Ebru Gündeş.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Sibel Can.

Arabeskin kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi güllü.

0: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Oluşum Cam yetkilileri Bayram Yeni ve Mustafa Şahin'e teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Keklik Oto, Volkswagen, BMW, Audi veya Mercedes'iniz mi var? Aracınızı işinin ehli bir ustaya emanet etmek istiyorsanız doğru adres Keklik Oto. Periyodik bakım, motor yağ ve filtre değişimi, fren, alt takım, süspansiyon, mekanik onarım ve bilgisayarlı arıza tespiti. Yılların tecrübesiyle Usta Mahmut Keklik ve uzman ekibi aracınız için burada. Keklik Oto, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, doğru teşhis. Keklik Oto'ya aracınızı gönül rahatlığıyla teslim edebilirsiniz. Adres, Nusret Mayın gemisini geçince Shell Petrol'ün tam karşısında hizmetinizde. Telefon 0530 385 9685 0530 385 9685. Keklik Oto, Mahmut Keklik yönetiminde hizmetinizde. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta.
2: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
3: 2. Şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 Azemin Kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
2: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
0: Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7-24 24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım, Ford Özel Servis adres, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024. 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde. Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun. Merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et ister tavuk bu lezzeti tadın. Amonos dürümde Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm. Servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımıza misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres Şehit Kerim Mahallesi 3427 Sokak Eski Kaymakamlık karşısında. Şube Şehit İshak Mahallesi Cetvel Yolu üzeri Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center.
2: TRNet fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizle ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNet. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNet'te. TRNet iletişim telefon 0505 908 2309. TRNet Cetvel Köprü ışıklarında. TRNet.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Time, dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time, dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz. Tamam.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tartus FM'de nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki nostaljide buluşmak üzere.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz. Tamam.

0: Saat 14. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres Öğretmenler Mahallesi 2907 Sokak numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88 0533 046 72 88 BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli reklamlardan sonra başlıyor.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: Cafe Bienoa'da her damak tadına uygun bir lezzet var. Üçü bir arada, ikisi bir arada, fındıklı gold kafe, klasik kafe, cappuccino, latte, hazır Türk kahvesi ve pratik filtre kahve. Kolay hazırlanış, keyifli içim. Cafe Bienoa, hazır kahvede bol çeşit ve lezzet bir arada.
3: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
4: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
3: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
4: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Boş'un desteği Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
5: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi, uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi adres E5 Adana Yolu Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333 0505 895 3333 Serkan Otomotiv Boş Kar Servis.

0: Giyim kuşam kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere tava züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu çeyizlik elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha. Düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresini isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi 673 Sokak, numara 15, Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye. Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızda Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 0221. 0533 231 0221. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
4: Tarsus FM 95.5.
5: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
0: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi, yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
5: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
0: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
5: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi, yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğal

Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz.

0: yapıyoruz.
1: Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres: Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
2: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 66 57. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç üretiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: olamıyorum, sensiz olamıyorum.
1: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde bir dakika reklam arası.
2: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
1: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
2: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
1: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Dutaltı ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta.
3: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 02 67 0553 367 02 67 Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık, Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde.
4: Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres: Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 2759. Sonkaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde.
5: Loya Davet Evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz, aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi, Hal Yolu, Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551 270 44 52 0551 270 44 52 Loya Davet Evi, Eda Muçlu ve Alican Yalçın yönetiminde hizmetinizde.
6: Turuncu Erkek Kuaförü. Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle
3: sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Tek kullanımlık havlu ve kişiye özel havlu Turuncu Erkek Kuaförü'nde hizmetinizde. Erkeğin makyajı saçıdır. Tarsus'un en yakışıklısı olmaya ne dersiniz? İstediğiniz şekilde profesyonel anatomik saç kesimi Turuncu Erkek Kuaförü'nde. Saç sakal tıraşı sonrası çay veya Türk kahvenizi yudumlarken yüzünüze maske yaptırmanın keyfini yaşayın. Randevu telefon 0537 380 1008. 0537 380 1008. Adres Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde. Strese gerek yok. Ecrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Ecrin Mobilya, montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Tekin yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
8: Dinleyin, farkınız olsun.
3: Tarsus FM 95.5.
9: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
10: Bu toprağın türküleri.
3: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda.
3: Dünyanın her yerinden bizi dinlemek için Tarsus FM.com.tr.

0: Tarsus efendi.
1: Rakı olmasın, şarap olmasın, madem sen yoksun

0: Saat 15. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres: Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 01-02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
2: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres: Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
0: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
2: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
1: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
2: MMC Kardeşler Fırını adres Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş Merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres Kasım Ekenler Bulvarı Günışığı Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
6: Tarsus FM 95.5.
7: Tarsus FM, en iyi müzik.
8: Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlıyor. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde.
9: Arabeskin kraliçelerinde şimdi Ebru Gündeş.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi güllü.

Arabeskin kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Yıldız Tilbe.

0: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Oluşum Cam yetkilileri Bayram Yeni ve Mustafa Şahin'e teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Keklik Oto, Volkswagen, BMW, Audi veya Mercedes'iniz mi var? Aracınızı işinin ehli bir ustaya emanet etmek istiyorsanız doğru adres Keklik Oto. Periyodik bakım, motor yağ ve filtre değişimi, fren, alt takım, süspansiyon, mekanik onarım ve bilgisayarlı arıza tespiti. Yılların tecrübesiyle Usta Mahmut Keklik ve uzman ekibi aracınız için burada. Keklik Oto, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, doğru teşhis. Keklik Oto'ya aracınızı gönül rahatlığıyla teslim edebilirsiniz. Adres, Nusret Mayın gemisini geçince Shell Petrol'ün tam karşısında hizmetinizde. Telefon 0530 385 9685 0530 385 9685. Keklik Oto, Mahmut Keklik yönetiminde hizmetinizde. Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık. Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızda, anında hazırlanan salatalarımızda dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta.
2: TRNet, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizle ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNet. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNet'te. TRNet iletişim telefon 0505 908 2309. TRNet Cetvel Köprü ışıklarında. TRNet. Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
1: 2. Şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 Azemin Kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
2: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
3: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Time, dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990. 0324 622 3990. English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

0: kadar vardı.
1: English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki Nostalji'de buluşmak üzere.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

0: Saat 16. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli reklamlardan sonra başlıyor.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bey, acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
4: Mangal mı? Olur, neden olmasın?
3: Lezzetli avcarlı soslu, mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor malum. Tavukta, toptan ve perakende Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
0: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
3: Telefon 600-0001 600-0001.
0: Murat Tavukçuluk. Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024. 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde. Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızda Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres: Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
1: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
0: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres: Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
1: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.

0: Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres: Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili Mekan'da ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kıskaç ve ekibine teşekkürler.

0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Cafe Bienoa'da her damak tadına uygun bir lezzet var. Üçü bir arada, ikisi bir arada, fındıklı Gold Cafe, klasik kafe, cappuccino, latte, hazır Türk kahvesi ve pratik filtre kahve. Kolay hazırlanış, keyifli içim. Cafe Bienoa, hazır kahvede bol çeşit ve lezzet bir arada.
3: Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran. Son Kaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Son Kaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Son Kaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Son Kaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Son Kaya Seramik Yapı Market adres Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229 Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 2759. Son Kaya Seramik ve Yapı Market Ali Rıza Son Kaya yönetiminde hizmetinizde.
2: No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres Şehitler Tepesi Mahallesi 3664 Sokak numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 5374. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik.
4: Turuncu Erkek Kuaförü. Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Tek kullanımlık havlu ve kişiye özel havlu Turuncu Erkek Kuaförü'nde hizmetinizde. Erkeğin makyajı saçıdır. Tarsus'un en yakışıklısı olmaya ne dersiniz? İstediğiniz şekilde profesyonel anatomik saç kesimi Turuncu Erkek Kuaförü'nde. Saç sakal tıraşı sonrası çay veya Türk kahvenizi yudumlarken yüzünüze maske yaptırmanın keyfini yaşayın. Randevu telefon 0537 380 1008 0537 380 1008. Adres Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde.
5: Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha. Düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresini isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi 673 Sokak numara 15 Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
7: Dinleyin, farkınız olsun.
8: Tarsus FM 95.5.
9: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
10: Bu toprağın türküleri.
11: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarmalı katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarman'ın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda.
3: Tarsus. Tarsus efendim.

0: Saat 17. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin kraliçeleri az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres: Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 01-02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde. Hoppa! Loya Davet Evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz, aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi, Hal Yolu, Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551 270 4452 0551 270 4452 Loya Davet Evi, Eda Muştu ve Alican Yalçın yönetiminde hizmetinizde. Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418 0532 621 4418 Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM. En iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlıyor. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Muazzez Ersoy.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Tüdanya.

Podcast'te. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Bülent Ersoy. Arabeskin kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi belki

kadere yenil. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul feryadı bu.

Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Oluşum Cam yetkilileri Bayram Yeni ve Mustafa Şahin'e teşekkürler.

0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Keklik Oto, Volkswagen, BMW, Audi veya Mercedes'iniz mi var? Aracınızı işinin ehli bir ustaya emanet etmek istiyorsanız doğru adres Keklik Oto. Periyodik bakım, motor yağ ve filtre değişimi, fren, alt takım, süspansiyon, mekanik onarım ve bilgisayarlı arıza tespiti. Yılların tecrübesiyle Usta Mahmut Keklik ve uzman ekibi aracınız için burada. Keklik Oto, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, doğru teşhis. Keklik Oto'ya aracınızı gönül rahatlığıyla teslim edebilirsiniz. Adres: Nusret Mayın gemisini geçince Shell Petrol'ün tam karşısında hizmetinizde. Telefon: 0530 385 9685. 0530 385 9685. Keklik Oto, Mahmut Keklik yönetiminde hizmetinizde.
3: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık, Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta.
2: Strese gerek yok. Ecrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Ecrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres: 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9, Taksim A. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon, Engin Selçuk ve Sadullah Tek yönetiminde hizmetinizde.
3: Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et ister tavuk bu lezzeti tadın. Amonos dürümde, Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımıza misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos Dürüm Merkez Adres, Şehit Kerim Mahallesi, 3427 Sokak, Eski Kaymakamlık Karşısında. Şube, Şehit İshak Mahallesi, Cetvel Yolu Üzeri, Kaymakamlık Evi Çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center.
1: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
4: İkinci şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapın o 52 Azemin kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
1: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
5: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
3: Tarsus FM 95.5. English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

0: kovaladıkça kaçan ateş böceğin misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğin misin?
1: English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki nostaljide buluşmak üzere.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

0: Saat 18. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demirdöküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demirdöküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzda hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'i reklamlardan sonra başlıyor.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: Cafe Bienoa'da her damak tadına uygun bir lezzet var. Üçü bir arada, ikisi bir arada: fındıklı Gold Cafe, klasik kafe, cappuccino, latte, hazır Türk kahvesi ve pratik filtre kahve. Kolay hazırlanış, keyifli içim. Cafe Bienoa, hazır kahvede bol çeşit ve lezzet bir arada.
3: Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres: Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
0: Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024. 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde. Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızda Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres: Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 0221 0533 231 0221 Karakelli Auto ve Gayrimenkul Yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı. Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha. Düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresinde isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi 673 Sokak numara 15 Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları Yaren FM.com.tr, Tars FM.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
1: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
0: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi, yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
1: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
0: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kızkaç yönetiminde hizmetinizde.
1: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.

0: Trak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 66 57. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kızkaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık. Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta.
3: Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres: Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 2759. Sonkaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde.
2: Turuncu Erkek Kuaförü, Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Tek kullanımlık havlu ve kişiye özel havlu Turuncu Erkek Kuaförü'nde hizmetinizde. Erkeğin makyajı saçıdır. Tarsus'un en yakışıklısı olmaya ne dersiniz? İstediğiniz şekilde profesyonel anatomik saç kesimi Turuncu Erkek Kuaförü'nde. Saç sakal tıraşı sonrası çay veya Türk kahvenizi yudumlarken yüzünüze maske yaptırmanın keyfini yaşayın. Randevu telefon 0537 380 1008 0537 380 1008. Adres: Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde.
4: Take me home.
2: altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 0221. 0533 231 0221. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Tarsus FM 95.5.
6: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
7: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarman'ın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.
3: Burası Tarsus'un kendi ismiyle ilk ve tek radyosu. Tarsus FM 95.5.

0: Saat 19. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri Tarsus FM. Radyonuz de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
3: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
2: MMC Kardeşler Fırını adres: Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres: Kasım Ekenler Bulvarı, Gün Işığı Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres: Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
0: Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et, ister tavuk, bu lezzeti tadın. Amonos dürümde Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımıza misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres: Şehit Kerim Mahallesi, 3427 Sokak, Eski Kaymakamlık karşısında. Şube: Şehit İshak Mahallesi, Cetvel Yolu üzeri Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center.
4: Bey, acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
5: Mangal mı? Olur, neden olmasın?
4: Lezzetli avcarlı soslu, mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor, malum. Tavukta, toptan ve perakende Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
0: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında pazar günleri de hizmetinizde.
4: Telefon 600-0001 600-0001.
0: Murat Tavukçuluk.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
7: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin kraliçeleri başlıyor. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Sibel Can.

Arabeskin kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Ebru Gündeş.

Kaktüs Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi kibariye.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753.

0: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Oluşum Cam yetkilileri Bayram Yeni ve Mustafa Şahin'e teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Keklik Oto, Volkswagen, BMW, Audi veya Mercedes'iniz mi var? Aracınızı işinin ehli bir ustaya emanet etmek istiyorsanız doğru adres Keklik Oto. Periyodik bakım, motor yağ ve filtre değişimi, fren, alt takım, süspansiyon, mekanik onarım ve bilgisayarlı arıza tespiti. Yılların tecrübesiyle Usta Mahmut Keklik ve uzman ekibi aracınız için burada. Keklik Oto, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, doğru teşhis. Keklik Oto'ya aracınızı gönül rahatlığıyla teslim edebilirsiniz. Adres, Nusret Mayın gemisini geçince Shell Petrol'ün tam karşısında hizmetinizde. Telefon 0530 385 9685 0530 385 9685. Keklik Oto, Mahmut Keklik yönetiminde hizmetinizde. Strese gerek yok. Ecrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Ecrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi 3125 Tokak numara 9 Taksim A. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
2: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
0: Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha. Düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresini isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres, Barbaros Mahallesi 673 Sokak, numara 15, Merkez Camii yanı. Telefonlar Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 0541-497-3922. Sedat Tuhafiye.
2: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
1: İkinci şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapın o 52 Azemin kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
2: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
3: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Times dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990. 0324 622 3990. English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz. Tamam.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990. 0324 622 3990. English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki Nostalji'de buluşmak üzere.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurtdışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

aşka benimle bir bütün oluver şimdi. Gamze gamze bir gülüver şimdi.

0: Saat 20. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Esteli reklamlardan sonra başlıyor.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: Cafe Bienoa'da her damak tadına uygun bir lezzet var. Üçü bir arada, ikisi bir arada, fındıklı gold kafe, klasik kafe, cappuccino, latte, hazır Türk kahvesi ve pratik filtre kahve. Kolay hazırlanış, keyifli içim. Cafe Bienoa, hazır kahvede bol çeşit ve lezzet bir arada. No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 5374. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik. Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres: Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 0221. 0533 231 0221. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı. Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım, Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7-24
2: 2024 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım, Ford Özel Servis adres, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024. 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde. Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 0221. 0533 231 0221. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
6: Tarsus FM 95.5.
1: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
2: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
1: Toprak Doğalgaz Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.

Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 66 57.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor.

Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 63 92. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 63 92. Dutaltı Ciğerci Akın Usta.
2: Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres: Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 27 59. Sonkaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde.
0: Loya Davet Evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi, Hal Yolu, Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551 270 44 52 0551 270 44 52 Loya Davet Evi, Eda Muştu ve Alican Yalçın yönetiminde hizmetinizde.
2: TRNET, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNET. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNET'te. TRNET iletişim telefon 0505 908 2309. TRNET Cetvel Köprü ışıklarında. TRNET.
0: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 44 18 0532 621 44 18. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocan. Reklamları dinlediniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
3: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
4: Bu toprağın türküleri.
0: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarman'ın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.
3: Burası Tarsus. Plakası 33.5, frekansı 95.5. Tarsus'ta Tarsus Efendi'nin 95.5.

0: Saat 21. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü başlıyor. Müslüm Gürses'in en sevdiğiniz şarkıları az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Turuncu Erkek Kuaförü, Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Tek kullanımlık havlu ve kişiye özel havlu Turuncu Erkek Kuaförü'nde hizmetinizde. Erkeğin makyajı saçıdır. Tarsus'un en yakışıklısı olmaya ne dersiniz? İstediğiniz şekilde profesyonel anatomik saç kesimi Turuncu Erkek Kuaförü'nde. Saç sakal tıraşı sonrası çay veya Türk kahvenizi yudumlarken yüzünüze maske yaptırmanın keyfini yaşayın. Randevu telefon 0537 380 1008 0537 380 1008. Adres: Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde. Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha: düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresine isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi, 673 Sokak, numara 15, Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 77 97, Ferhat Ereğli 0541 497 39 22. Sedat Tuhafiye. Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et ister tavuk bu lezzeti tadın. Amonos dürümde Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm. Servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımızda misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres: Şehit Kerim Mahallesi, 3427 Sokak, Eski Kaymakamlık karşısında. Şube: Şehit İshak Mahallesi, Cetvel Yolu üzeri, Kaymakamlık evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313. ve 0324 613 2121. Amanos Dürüm Center. Reklamları dinlediniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü başlıyor. Müslüm Gürses'in en sevdiğimiz şarkıları az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de.

0: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver, sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servis adres, İnönü Bulvarı, Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes-Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.
1: Evet, ben ve birbirinden değerli Sadı Üstad arkadaşlarım, sizleri derin sevgilerimizle, saygılarımızla selamlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun.

Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi, Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi, Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver, sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servis adres, İnönü Bulvarı, Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi, Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi, Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver. Sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servis adres İnönü Bulvarı Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
3: 2. Şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 A Zemin Kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
2: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
0: Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi Şelale Yolu Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde. Strese gerek yok. Edrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Edrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi 3125 Tokak numara 9 Taksim A. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
2: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
0: Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21 0533 231 01-02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları Yaren FM.com.tr, Tarsus FM.com.tr.
5: Dinleyin.
4: Farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
5: Şimdi size bir iki klasik parça okuyalım. Müsaade buyurun. Müsaade ediyor musunuz? Eder misiniz?
0: Tarsus Efendi Müslümcü. Müslümcü.
5: Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler.
6: Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sendeyizsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Mükalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver, sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servis adres, İnönü Bulvarı, Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes-Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus FM'de Müslümcü.
1: Şimdi size bir iki klasik parça okuyalım. Müsaade buyurun. Müsaade ediyor musunuz? Eder misiniz?
0: Tarsus FM'de Müslümcü.
1: Müslümcü. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler.

Mercedes-Benz. Ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver. Sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servis adres İnönü Bulvarı Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes-Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.

Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver. Sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servis adres İnönü Bulvarı Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes-Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.

0: Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Çok teşekkür.
1: Saat 22. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü sona erdi. Katkılarından dolayı Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisinin değerli sahibi Ramazan Usta'ya ve tüm ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
1: Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres: Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 0221. 0533 231 0221. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı. Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et ister tavuk bu lezzeti tadın. Amanos dürüm de, Amanos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amanos klasik dürüm. Servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımıza misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amanos Dürüm Merkez Adres, Şehit Kerim Mahallesi, 3427 Sokak, Eski Kaymakamlık Karşısında. Şube, Şehit İshak Mahallesi, Cetvel Yolu Üzeri, Kaymakamlık Evi Çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amanos Dürüm Center.
2: Bey acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
3: Mangal mı? Olur. Neden olmasın?
2: Lezzetli avcarlı soslu. Mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor malum. Tavukta, toptan ve perakende, Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
1: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
2: Telefon 600-0001, 600-0001.
1: Murat Tavukçuluk.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5. English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Times dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990. 0324 622 3990. English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz. Tamam.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tartus FM'de nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki nostaljide buluşmak üzere.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time Kızıl Murat Mahallesi

0: El alemin değil.
1: Tarsus efendim, reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus efendim dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
3: Keklik Oto, Volkswagen, BMW, Audi veya Mercedes'iniz mi var? Aracınızı işinin ehli bir ustaya emanet etmek istiyorsanız doğru adres Keklik Oto. Periyodik bakım, motor yağ ve filtre değişimi, fren, alt takım, süspansiyon, mekanik onarım ve bilgisayarlı arıza tespiti. Yılların tecrübesiyle usta Mahmut Keklik ve uzman ekibi aracınız için burada. Keklik Oto, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, doğru teşhis. Keklik Oto'ya aracınızı gönül rahatlığıyla teslim edebilirsiniz. Adres, Nusret Mayın gemisini geçince Shell Petrol'ün tam karşısında hizmetinizde. Telefon 0530 385 9685 0530 385 9685. Keklik Oto, Mahmut Keklik yönetiminde hizmetinizde.
4: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
5: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
4: MMC Kardeşler Fırını adres, Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres, Kasım Ekenler Bulvarı, Güneşli Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres, Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
3: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
7: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
8: Her alemin değil, her alemin radyosu.

0: Burası Tarsus. Plakası 33,5, frekansı 95,5. Tarsus'ta Tarsus efendim dinlenir. 95.5.
1: Hastasıyız dede.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir.

0: Saat 23. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Strese gerek yok. Edrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Edrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon, Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde. Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et ister tavuk bu lezzeti tadın. Amonos dürümde Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm. Servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımıza misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres: Şehit Kerim Mahallesi, 3427 Sokak, Eski Kaymakamlık karşısında. Şube: Şehit İshak Mahallesi, Cetvel Yolu üzeri, Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center. No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 53 74. 0535 711 53 74. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 53 74. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik. Turuncu Erkek Kuaförü, Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Tek kullanımlık havlu ve kişiye özel havlu Turuncu Erkek Kuaförü'nde hizmetinizde. Erkeğin makyajı saçıdır. Tarsus'un en yakışıklısı olmaya ne dersiniz? İstediğiniz şekilde profesyonel anatomik saç kesimi Turuncu Erkek Kuaförü'nde. Saç sakal tıraşı sonrası çay veya Türk kahvenizi yudumlarken yüzünüze maske yaptırmanın keyfini yaşayın. Randevu telefon 0537 380 1008. 0537 380 1008. Adres Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde. Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi Şelale Yolu Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024. 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızda, anında hazırlanan salatalarımızda dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, Sanayi Girişi'nde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta.
2: TRNET, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNET. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNET'te. TRNET iletişim telefon 0505 908 2309. TRNET Cetvel Köprü ışıklarında. TRNET. Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
3: İkinci şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapın o 52 Azemin kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
2: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
0: Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beyde Elmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 0221 0533 231 0221. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
2: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları Yaren FM.com.tr tarzfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
5: Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret, bir varmış, bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret, ha var mı?

0: Saat 24. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Gece olunca hüzün çöker dört bir yana. Yüreğin konuşur adeta. Bir sen duyarsın, bir de yüce yaradan. Sessizce konuşursun kendi kendine. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Geçti, istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni, gelme, gelme artık neye yarar?

Saat 1. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Bizimle geçirdiğiniz her dakika için teşekkür ederiz.

0: çok mu yüzlanıyorlar? Özlediği, sevdiği biri mi var? Kalpte hüzün, gözde yaşlar. Bu kadın neden ağlıyor?
1: Tarsus'un radyosu Tarsus FM 95.5. Bizimle geçirdiğiniz her dakika için teşekkür ederiz.

Saat 2. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzda hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

nöbetteyim sokaklarda. Gözlerim hep şafaklarda, sense benden uzaklarda. Bir gece bekçisi, bir ben uzaklarda.

bir başkadır güzeller. Pasaportta içmeyene ne derler? Getir evladım rakı, rokka. Çeşmede rüzgar, dalyanda çupra. Selçuk'ta çöp şiş ve ayranı unutma.

0: Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir.
1: Sen bensiz, ben sensiz az mı ağladık? Az mı kaçtık gölgesinden ayrılığın? Tanrı'ya kaç geceler avuç açtık? Hatırlar mısın?

Saat 3. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzda hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

Sensiz susuz yağmurlar gibiyim, kanatsız kuşlar. Beni ancak, beni ancak sevenler anlar.